0: Merhaba
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıcı için yakın sizi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hap çay. Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
1: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şunun

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alem harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani şuan ra.

Ah böyle çipkem de destedeyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de destedeyeş mene hum xari gaddareyoyloh.

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule bile zahım kabeşe çiğe kusisi. Bile kıda hatı çaya koş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirli hani ma harcay. Kalesi bir gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayeli adına, gayri çayeli adıkum. Ente zhugha, şuf şunur

malim harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezi malim harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezi malim harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadı ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

helbest jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesni da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir reberti u gele xara ezbe strani juan ra

gelmezim, malum harap. Ey dilbera, gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malum harap. Ey dilbera, kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim, malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malum harap.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.

0: Rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

böyle içip kimdi desteydi. Meni hum kari gaddare böyle içip kimdi desteydi.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan berberti u gele xara ezbe strani juan ra

Eren ezim malim harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malim harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malim harap. Ey dilberi, vay dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veran ezim malim harap.

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenoy. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükledü kevo eleve teni kefenani kavı.

çemek hep gönüme halo. Uyda çemek çetele çemek hep gönüme askere Romeo. Uyda sen mi kızın kelepçe beri mi danere kadure ve